yasin ya mozu ya tuttu diye. Çünkü bizim için çıldı baba, bizim için çıldı sabla öyle ismi yok yok. Bizim için çıldı şöyle katıldı bilediz. Ya vav yo vav. Yo vav no. Sıfı minista ve cüheme. Za kontinetta. Monumenta. Guli faeva. Tepa nota bakka. Ati matte mosti metta. Zazam.